girdi kavşam şkay dal namatay kamoya darşay yenye bilus nakça bedin yakart tav başlapça geydi şudi işte.